0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Robo'dan
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadı ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mazin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwara ezbe strani juan

helbest jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xwarin ezbe strani şuan

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!